şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol.
1: 104'den herkese merhabalar. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
7: Garanti BBVA Kripto.
8: Güç bende artık!
9: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
10: İskeletor ailemi aldı.
11: Baba!
10: Ve dünyamızı yok etti.
9: Bu yaz gücü keşfedin.
10: Hepsi onlar için.
9: Bey,

0: Hime'nin yükselişine tanık olun. Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üstü

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yavru kurtlarım günaydın, günaydın. Nasılız? Güzel miyiz? İyi miyiz? Hoş muyuz? Bugün günlerden ne? 24 Temmuz Cuma. Zaman nasıl geçiyor böyle? Çok hızlı bir şekilde akıyor. Hayırlı uğurlu cumalar diyoruz. Cuma günü atarlı sözlerinizi bekliyorum. Yani ihtiyacımız var. Canımız sizin atarlı sözlerinizden istiyor yani. Böyle atarlı giderli söylüyordunuz ya, neydi ya, bir tanesini çok beğenmiştim de nasıl hatırlayacağım ben şimdi. Günaydınlar radyoda. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Kahveler, çaylar alınsın. Yoldaysak da sadece yola odaklanın. Ve radyonun sesini açın. Bu güzel mübarek cumayı iyi kapatacağız. Güvenin bana. Bence aklın.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Reklam. Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
3: Dünya katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en

0: ve biletspace.com'da.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Getir, bir mutluluk getir. Smokin bizim işimiz. 6

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı elindeki

Efendim günaydın, günaydın Radyo Değil'e günaydın, tabii ki Aygül Aydın'la günaydın. Cuma gününe geldik. Arkadaşlar şaka maka, bugün artık Merkür Retrosu'nu da bitiriyoruz. Ne yaşadık biz ya? Ya neler oldu yani? Yani düşünün, benim uygulamam kapandı, açıldı. Neler yaşadık biz mesela Merkür Retrosu'nda? Hani teknolojik cihazlara dikkat edin. Bazı şeylerde engellenebilirsiniz. Şunları yaşayabilirsiniz. İşten çıkabilirsiniz. İlişkilerinizde küsebilir, kavga edebilir arkadaşlarınızla. Hiç küsmediğiniz, konuşmadığınız, ne bileyim işte insanlarla birbirinize girebilirsiniz falan, her şeyi söyledim. Acayip şeyler yaşandı bence ya. Yani düşünün, Merkür Retrosu'na girerken Temmuz'un başında aşırı ağır, böyle bir larenjit oldum. Sesim daha yeni toparlanmaya çalışıyor ki hala aynı. Merkür Retrosu düzeldiği için düzeleceğini düşünüyorum. Düşünmek istiyorum.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.078 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.440 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne app

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydınlıyorsunuz. Aygül Hanım günaydın. Retro bittiğine göre benim de sürprizler yola çıkar mı acep demiş. Çıkar.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Şimdi arkadaşım bir tanesi radyoya mesaj atmış. İş yerinde iş arkadaşlarına aldıkları böyle bir hediyeyle ilgili bir anılarını anlatmış da hoşuma gitti. Merak ediyorum sizlere. Mesela iş yerinizde size ne hediye alındı arkadaşlar en son? İş arkadaşlarınız düşünüp bir hediye aldılar mı? Genelde biz belediyede ben çalıştığım dönemlerde bundan 10-15 sene önce biz mesela doğum günlerinde böyle altın, çeyrek altın falan alırdık. Hep birlikte toplanırdık. Herkesin doğum gününde bir altın takılırdı. İşte memur olmak doğru yatırım yapmaktı.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. 0549-204-0104'de yazın bakayım. İş arkadaşlarınız size bir hediye alırlar mı? En aldıkları değişik ve tuhaf hediye neydi mesela? Günaydın Aygül Hanım. Ah Merkür, ah neler yaptı hepimize. İş yerinde bir arkadaşımızın doğum günüydü. Başka bir arkadaşı da işte doğum gününden önce telefonumun ekranını yaptırırsınız falan demiş. Şakalar yapıyormuş. Bu arkadaş da ciddiye almış. Tabii bize de geldi. İşte böyle böyle istiyor falan dedi. Biz de inandık. Yani çok söyledi deyince sonra herkes para koydu. Doğum günü hediyesi olarak onu verdik. Ama tabii ki arkadaşımız kabul etmedi. Yani böyle şey mi olur falan dedi. O kadar yerin dibine girdi ki yani hiçbirimizi düşünemedik. Bunu diyorum yani kendime tabii yoğunluk falan ama kötü oldu falan. Merkür sağ olsun demiş. Olur hayatım böyle şeyler. Ya sanırım para topladınız aranızda. Anladığım yani inşallah anlamışımdır. Sabah uyku sersemi. Anladığım kadarıyla ekranını yaptırsın diye para topladınız değil mi? Acep.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlar geliyor. Günaydın Aygül Hanımcığım. Çok güzel bir gün olmasını diliyorum demiş. Nilüfer, ben astromatik uygulaması ve astromatik aileme sevgiler diliyorum. Harikasınız demiş. Teşekkür ediyorum hayatım. Çok güzel mesajlar var ya. Çok teşekkür ediyorum hepinize. 0549-204-0104'e yazabilirsiniz. Aygül, Android'e ne zaman geliyor astromatik uygulaması demiş. Canım dua edelim. Bugün inşallah artık storelarda olsun. İlk hayırlı haberi verene de jeton vereceğim.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ayrıca sürücü belgelerine yönelik yapılan düzenlemeyle ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplantı. Kurulun politika faizinin %37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, futbolda 2026-27 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısında stadyum güvenliğini artırmaya yönelik uygulamaları açıkladı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'in üzerine çıktı. Fransa'nın son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği duyuruldu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli Bağ kadar birçok noktada Temde Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Temde Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıca

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi Şube'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

kaçırmayın. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Aygül Hanım, biz de Merkür Retro'dan son dakika nasiplendik. Dün akşam televizyonumuz bozuldu. Öncesinde çamaşır makinesi bozuldu. Yenisini almak zorunda kaldık. Çay makinemiz bozuldu. Garantisi bitmiş Aygül Hanım. Sen demiştin, ne söylesen çıkıyor Aygül. Estağfurullah hayatım. Yani biz sadece okuyoruz işte. İki kelam. Allah da vesile kılıyor, aktarıyoruz hepsi bu.

Efendim artık Merkür metrosu final. Kapanış diye. Hayır. Merkür retrosunun bitmesine öyle bir mutlu olmuşum ki. Yani...

Aygül'üm aşkım ne olur bana yardım et. Evimi su bastı. Aşağı komşunun evine de gitti. Kendi evimi yaptıracağım. Komşunun evinde yaptıracağım. Bankadan kredi mi çekeyim yoksa ablamdan altın mı alıp yaptırayım? Ne olur akıl ver demiş. Arkadaşlar aranızda bir usta yok mu bu kadına yardım etsin? Hiç enerjiniz yok gibi bir şey mi üzüldünüz diyor. Hayır uykum var. Uykum var ve çalışmak zorundayım. Sana sorduğum bu soruyu ilişki analizi kısmına sordum. Aygül abla bu uygulamanın Mars akrep mi yoksa Mars akrep tarafından eğitildiği için mi böyle kurnaz cevaplar veriyor diyor.

Aygül'cüm benim de bulaşık makinem 2 hafta önce bozuldu. Aygül söylemişti, demiştim diyor. Valla arkadaşlar ben sıradaki hiç retro metro falan hiçbir şey beklemiyorum. Artık huzur bekliyorum, huzur arıyorum. Görenler bana bir kuple.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Aygül Hanım, bu devirdeki erkekler gelmiyor, bizden bekliyorlar o adımı diyor. Arkadaşlar ya, bir gerçek var lütfen, bakın ne olursa olsun devri mevri yok bu işin. Bir erkek istiyorsa adım madım atmıyor, koşuyor, direkt zıplıyor, trambolinden böyle uçuyor, havalara takla atıyor. Geliyor önünüze düşüyor, ne bileyim harakiri yapıyor, bir şey yapıyor. Yani bir erkeğe adım atayım mı acaba diye düşünüyorsanız ayvayı yediniz. Kadınlara sesleniyorum. Erkeği istiyorsan 10 bin kilometre adım at yani. Adam istemiyorsa istemiyor. Bu kadar basit. Kafası basmıyorsa basmıyor yani. Uğraşmayın. Vallahi çaba sarf etmeyin. Gerek yok. Keşke bunu bana biri söyleseydi zamanında, vakti zamanında falan. Hani o dönemlerde bazı kişiler için, bazı insanlar için boşa zamanlar harcandı mı? Harcandı mesela. Yani böyle bir astrolog dinleseydim, ne bileyim radyoda birini dinleseydim, biri bir erkeğe adım atılmaz yani, hani adam zaten istese gelir yani, görse, bir çabası olsa olur senin için deseydi keşke. Hayatım uğraşan yok diyor. Hayatım uğraşan yok değil, isteyen uğraşıyor diyorum, hala kendine anlam yüklüyor. Uğraşmıyorsa istemiyor diyorum hayatım, bir anla. Bak benim bir tane arkadaşım vardı okuldan, tamam mı? Artık çocuk. Bir kız aşıktı, ölüyordu, koşuyordu peşinden. Çabalar sarf ediyordu, yemekler yapıyordu, getiriyordu falan filan. Her şeyi yapıyordu böyle yani. Deliriyordu ya. Neyse. Çocuk kılını kıpırdatmıyordu. Kızın yapmadığı şey yoktu. Biliyor musunuz? O çocuk sonra, yıllar sonra bir günde evlilik kararı aldı başka bir kadınla. Kadın evlenmişti, ayrılmıştı falan. Sevdi ve bir günde gitti, evlendi. Bu kadar basit, nokta yani. Koltuktan kalkmayan adam gitti, evlendi yani. Demek ki neymiş? Ben ceket giyince çok ciddileşiyorum bence.

Bak Orhan diyor ki doğru söylüyor Aygün Hanım, bir günde çat diye evlendim diyor. O kadar işte arkadaşlar, yani kısmetse zaten oluyorsa oluyor. Yani ben şu erkeğin peşinden koşayım mı mesela? İşte ona sevdiğimi nasıl anlatayım? Saat kaçta uygun olur Aygül, kendimi göstereyim mi? Bugün ona şu mesajı atayım mı? Bana döner mi acaba falan? Olmuyor arkadaşlar ya. Ya boşuna oldurmaya çalışmayın. Yani bakın özellikle kadınlara sesleniyorum. Yani erkekleri de kendilerine özgür ve rahat alanlarında bırakın. Yani istiyorsa geliyor zaten. Yani istiyorsa onu kimse tutamaz. Yıldızlar bile tutamaz. Bir erkeğe zaten Allah muhafaza, ay senden hoşlanıyorum, seni seviyorum ya dersen bittin. Bittin yani. O kadar erkekten zaten hiç umut bekleme. Yani öldü. Geleceği varsa da gelmez. Öyle çok fazla acayip şey yapmayın. Ben niye bu kadar şeyim? Uykusuzluk bana iyi gelmiyor. Pınar bilir benim uykusuzluğum. Pınar'ım tokurum. Ha, bir tanem. Biraz uykusuzum ben. Ne düşünüyorsun hakkımda? Ben bir gün jet lag olmuştum Amerika'dan geldiğimde. Pınar da o gün aynı anda Almanya'dan gelmişti. Pınar dönüş uçak bileti ama hatırlamıyorum ne yaptığımı ya. Hiç hatırlamıyorum, biliyor musun? Pınar'ım üzdüm mü seni o zaman? Ben hiç üzmem abi.

Ay gül sen erkek düşmanı mısın yazmış bana. Hayır uykusuzum. Bir kere ben erkekleri çok seviyorum. En iyi anlaştığım insanlar erkekler. Bir kere yani mesela bir oğlum var. Gayet erkeklerle aram iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Çabalı, gayretli, çalışkan, akıllı fikirli, düzgün, ahlaklı, karakterli her erkeğin arkasındayım. Ama hani şeref yoksunu erkeklerden bahsetmiyorum. Bu kadar. Nokta. Benimsin. Yani.

Aygün siz bir kere Pınar'la dövüşmüşsünüz diyor. Seni uyandırmamıştı sabah. Evet ya, ben bir kalktım evde, bir baktım Pınar Hanım hazırlanmış, makyajını yapmış, kahvesini koymuş, oturuyor. Saat 7'ye geliyor, ben yayına yetişeceğim. Beni kaldırmamış. O zaman da tartışmıştım.

Sizin böyle en sinirli olduğunuz şeyler nedir? Ben uykusuzluk. Tamam, beni öğrendiniz artık yani. Ben bugün artık Allah'a emanet, beni çekeceksiniz. Hadi bakalım sizde ne var? 0549-204-0104. Durmuş çiftçi yazmış. Kadınlar matinesine mi geldik? Biz de buradayız kardeşim. Erkekleri yedirmeyiz diyor. Yiyin birbirinizi be. Durmuş, yiyin birbirinizi aslanım. Biz artık yemiyoruz Durmuş.

Bizde yiyecek göz var mı be? Ha, var mı? Biri bana kahve getirsin. Kahve yok mu ya? Aygül, Merkür Retrosu beni de böyle vurdu. Aynı senin gibiyim canım diyor. Neyim var hayatım benim? Niye benim gibisin? Ben ne yapmışım ya? İstenmeme duygusuyla baş etmektense diğer seçeneği, yani erkeğin çabasız olduğu seçeneğini kabul etmek daha kolay sanırım Aygül. Evet hayatım, ben bundan çok eminim. Yani insan psikolojik olarak şey düşünüyor. Yani bir erkek yani böyle istemiyorsa istemiyor belli. İstiyorsa da istiyor ya. Böyle çok uzatmayacaksınız yani. Kadınlara sesleniyorum. Alternatif ve seçenekleriniz çok. Hayatta biri gidiyor, biri geliyor. Yaşam böyle bir yer. Çok zorlamayın kendinizi. Birini oldurmaya falan çalışmayın. Biliyorum, aşk acayip bir duygu. Birini bir kere görüyorsunuz. Ömrünüzce üstüne bir daha sevebileceğinizi düşünmüyorsunuz. Düşündüğünüz şey de doğru. Sevemiyorsunuz yani. Çok yardımcı oldu. Şu an çok yaşasın. Ay, ben bir kahve alacağım.

Aslı diyor ki aşktan aşk anlatırken Aygül sanki fıkrayı anlatıyor gibi diyor. Aşktan böyle soğuttular işte Aslı.

canlarım bana böyle güzel sorular sorun yani. Böyle daha vizyonlu sorular istiyorum. Vizyonsuz soru istemiyorum. Bu ne? Yok efendim bir erkeği mesaj atayım mı falan. Bu vizyonsuzluğu istemiyorum. Yani daha kaliteli, daha net. Merkür retrosu. Yeni hayatınızın ilk günü bugün. Sarı ceketimi giydim. Sarı kod veriyorum.

Seni izliyoruz. Çok komik akrep erkeğim benim diyor Aygül. O yürüm ben seni. Teyzesi Ömer'le keyifte izliyor. Ömer'im günaydın.

0: Arkadaşlar ben birazdan elalarını Allah versin elalarını şarkısını çalacağım, bekleyin.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Haramidere, Topkapı İncirli, Bahçeşehir Mahmut Bey, Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Üsküdar hattı etkili seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksi yönde etkili devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de yoğunluğunu sürdürüyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.078 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.440 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Bir gram altını bile kapınıza getiren... Hey.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Efendim, Merkür metrosunun bitişini kutluyoruz. Hazır mıyız? En çok yengeçler. Göreyim pislerde sizi. Yengeçler, koçlar, oğlaklar, teraziler. Kalkın ayağa. Kalkıp oynar mısın?

0: Hazır mıyız? Devam ediyoruz.
1: Aygün Aydın'la Günaydın.
0: Durmak yok, yola devam. Merkür retro, yalla. Bir daha gelme, yalla. Allah versin belanı. Hadi bakalım, oturmaya mı geldik?

Arkadaşlar Merkür Retrosu öyle bildiğiniz gibi bir retro değildi. Bakın zor bir retroydu. Satürn'le kare yaptı, Jüpiter'le yakınlaştı. Yani çok fingirdek bir Merkür Retrosu yaşadık. Ahlak sıfır. Ben böyle bu seferki gibi hiçbir zaman görmedim. Aygücüm. Yani dertler bitiyor mu diyor. He canım, bütün hepsi Merkür yüzündendi çünkü. Aygül, Nurviral'le çektiğin Temmuz ayı tam beni anlattı. Bu kadar olurdu diyor. Siz bir de Ağustos'u dinleyin. Ağustos'u da çektik. Yakında Ağustos da geliyor. Ama siz gerekli özeni göstermiyorsunuz ki. Kanala beğenip yorum yazmazsanız beni bir daha niye çağırsınlar mesela? Çağırmazlar ki. Ben bir daha konuşamam ki. Benim gittiğim yerlere ilgi ve alaka gösterirseniz insanlar bize ilgi ve alaka gösteriyorlar. Yani taktik böyle çalışıyor. Hani biz de birileri olabiliriz ama gizli takip etmenizin bir anlamı yok. Şimdi tuvalet kağıdına yatırır, oldum maaşın.

Ses tınısı nasıl Tarkan'a benzemiş değil mi? Sanki Tarkan söylüyor şarkıyı ya. İnanılmaz. Yok belki yok kaçırım, çok olacak yine asırım. Tarkan da kendi yerine kalacak birini yaratıyor gibi geldi. Böyle bir hafif bir benzerlik var mı? Var. Yok değil ha. Yani aurası benziyor Reymen'in, bakmayın. Bir gün geçen kaçtı 6 ay önce 5 ay önce kanyondayız. Oturuyorum yan şeyde, ilk girişte böyle bir restoran var kapı girişinde. Oturuyorum orada, bir baktım yanımda şey oturuyor, Reymen oturuyor. Reymen olduğunu tanımadım. Tanıdığım şey, kulağında tek bir küpe vardı. Öyle bir tek taş parlaması var ki. Yani küpe dedi ki, küllük vardı masada, bunu alabilir miyim dedi. Tabii tabii alın dedim, kulağına gitti gözüm. Sonra dedim ki Allah Allah, bu küpe ne kadar parlıyor. Hani küpesini nereden aldığını soracağım. Sonra arkadaşım dedi ki sakın sorma, o Reymen dedi. Dedim ki ana, Reymen mi bu? Sırt sırtı oturuyoruz. Dedim şu hayattaki şansım küpeydi. Reymen'in küpesini de nereden aldın diye sorma. Senin gibi link tıklayıp almıyor herhalde. Adamın kaç milyon dolardır dedim.

Aygül Öküpe tüm borçlarını kapatırdı diyor. Kesinlikle kapatırdı ha. Öyle bir küpeydi ama böyle var ya, minicik, öyle çok büyük de değil. Böyle tek taşlı, hala anlatıyorum küpeyi. Pırlanta dediğin öyle mi parlıyor? Ya da elmas mı öyle parlıyor? Nasıl parlıyor? Radyo D. Canım, artık Merkür Retrosu bitti. Artık mum yaktı ara beni dediğimiz sezon açıldı. Bundan sonra giden gitti. Aygül, YouTube'a niye video çekmiyorsun diyor. Param yok çünkü. Param bittiği için yönetmene para veremiyorum. Ben video çekemiyorsam bilin ki param yok.

Aygül borsaya açıl kazanırsın diyor. Vallahi hiç arkadaşlar benim hiç öyle işlerde şeyim yok, bilgim çok fazla yok. Bir kere bir arkadaşım bana böyle bir kağıt söylemiş. Dedi ki bak dedi bunu kesin al kazanırsın falan. Ben de aldım. Sonra aldıktan sonra bir baktım pat pat böyle bir minik minik yükseliyor. Ay bir havalara girdim. Yani böyle 1000 lira 1500 lira falan her gün yükseliyor. Sonra böyle oturuyoruz. Dostlar meclisinde kayınvalidem falan var. Dedim ya anne ben çok güzel dedim bir kağıt aldım. O da yatırım yapacak böyle soruyor altında mı altında. Ya dedim ben dedim çok güzel bir şey buldum dedim böyle böyle falan. Böyle havalı havalı anlatıyorum. Sonra kadının 100 bin lirasını da aldım oraya koydurtturdum ona. Dedim ki bak dedim buraya koy. Bu dedim olur sana 200 bin lira yakında. Gerçek bir gelinim. Kadının parası oldu 20 bin lira. Kadıncağızımın parası oldu 20 bin lira. Ben de üzülmeyeyim diye sesi çıkmıyor. Hiç üzülmeyeyim diye söylemiyor da. Yani ama tabii birbirimize bakışıyoruz. Yani ertesi gün benim kaldı cücük gibi bir param orada. Onun kaldı 20 bin lira. Çıkamıyoruz da yukarı. Sonra dedim ki ne halt edeceğiz acaba? Tabii gece uykularım kaçtı. Benim Oğlak Burcu eşim çok iyi anlar borsa morsa onun şeyi ana vatanı yani. Dedim ki biz dedim bir belaya bulaştık.

Olabilir böyle şeyler. Benimki ne olan oldu zaten. Aygül ablam günaydın, Şırnak'tan Berivan ben, yanımda oturan çocukluk arkadaşım için güzel bir şarkı çalar mısın diyor. Çalarım hayatım tabii ki.

Valla ben gerçek bir gelinim ama bak. Valla bence bir bakış baktın, efsane. Aşkın kemendini boynuma taktın. Senin gelinin de sana yapsın Aygül. Ay inşallah yapar ya. Ay benim oğlan alan olur mu acaba? Bakış baktın, kalbimi yaktın. Çok yapışık ya. Vallahi ben geline üstüne para vereceğim gibi.

Abla 5 gün sonra dünyaya ben geliyorum. Şaka gibi olay ya. Ethem Kaplan. Ben de yarın benim oğlanı doğuruyorum. Şaka gibi.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ayrıca sürücü belgelerine yönelik yapılan düzenlemeyle ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplantı, kurulun politika faizinin %37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, futbolda 2026-27 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı stadyum güvenliğini artırmaya yönelik uygulamaları açıkladı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'in üzerine çıktı. Fransa'nın son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği duyuruldu.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
4: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
12: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Reklam.
14: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim günaydın diyoruz tabii ki ama artık biz çoktan günaydınladık. Şimdi mesajlar geliyor günaydın Aygül abla diye. Ama aa yeter öğlen oldu. Aa hadi artık toparlanın kalkın. Yani böyle günaydın günaydın bitti. İyi öğleden sonraları. Aygül'üm benim koç gelinimle her şeyiyle olaylı bir geliş yapmıştı. Hani dün pazara gidelim dedik iki kere biliyorum dediği yerde kaybolduk. Doğuma büyüme İzmirliyim anlamadım. Nasıl bu kadar benzer olaylar yaşıyorsunuz şaka gibi. Koç burcu gelininiz varsa 3-0 öndesinizdir.

Bugün programımızın adı Merkür Retrosunu uğurlama programı. Bay bay Metro. Bir daha görmeyelim. Bu gözler seni bir daha bu şekilde ve bu denli sarsıcı görmemeyi.

Bittik Aygül'cüm, bittik demiş. Hayatım öyle zordu, söyledim size. Zordu, geldi geçti. Şimdi artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Önümüzde harika bir Ağustos ayı var. Zorlandınız ama yine de sağlık sıhhat olsun. Allah sağlıkla sıhhatle imtihan etmesin. Önümüzdeki günler önemli. Bakın, doğum haritanızı bilin. Astromatik uygulamasını indirin. Sorun. Bunları sormuyorsunuz. Oraya abone olun. Tek tek her gün sorularınızı sorarak, yazışarak hayatınızı yönlendirebilirsiniz. Astrolojiyi davranış bilimleri olarak kullanın. Davranışlarınızı nasıl yöneteceğinizi, yıldızların size nasıl bir etki bıraktığını, basiretiniz mi bağlanıyor, ne bağlanıyor, ne oluyor, bunları bir anlayın. Sihirli değnek gibi diyor, hayatınız değişmeyecek ama bir sihirli değnek var ki o da Astromatik App. Doğru söylüyor. Sizin tek sihirli değneğiniz Astromatik uygulaması arkadaşlarım.

Arkadaşlar İngilizce dersi başladı. Tekrar ediyoruz. I will sing my ABCD, FG, H, I, J.

0: mi? Nasrettin Hoca oldu başıma.
1: Dünyayı gezelim mi? Günaydın Aygül ablacığım, günaydın. Olmayacak bir şey karşıma çıktı, çalışıyordum. Şirket ortak klasörüne yanlışlıkla maaş listesini atmışlar. Herkesin maaşını gördüm, şoka girdim. Ben yılıma göre düşük alıyormuşum. Diğerlerine göre çok moralim bozuldu. Şükrediyorum, hep bir işim var, boşver takma diyorum ama olmuyor, adaletsizlik değil de ne? Retro beni mahvetti, her şeyle yüzleştim. Bundan sonra nasıl devam edeceğim, motive olacağım? İşe de ihtiyacım var ve işimi çok seviyorum. 7 yıldır çalışıyorum. Lütfen bir şeyler söyle, senin görüşünü almak istiyorum. Hayatım, buradaki mesele aslında senin anlaman gereken şey. Bir şeyi çok sevsen de, işsiz kalsan da, hayatınla ilgili sınırlarını çizmeyi ve gerçek değerini anlamayı görmen lazım. Hayat bir öğreti. Rızkı veren Allah. Sen buradaki değerini ve bu hissettiklerini konuşabilme cesaretinde olman için Allah sana bunu gösteriyor. Hiçbir sorunu, özellikle Merkür retrosunda gördüğünüz hiçbir sorunu boşa almayın, olur mu? Bunları lütfen konuşun ve duygularınızı anlatın, paylaşın. Gerçek ve dürüst olun. Açıkça gidip evet ben alınan maaşları gördüm, motivasyonum yok ve bununla alakalı... Gerçekten benimle ilgili benden bu kadar mı memnun değilsiniz de bu parayı ödüyorsunuz? Ya da gerçek değerimi böyle mi görüyorsunuz diye konuşabilirsiniz ya. Korkak olmayın. İşinizi seviyorsunuz, saygı duyuyorsunuz. Bunlar ayrı meseleler.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazanç.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı. Bakalım Aykut bugün ne bilgiler verecek diyenlere gelsin.
4: Radyo D.

Bu şarkı Pınar'ıma gelsin. Evet. Pınar bayılıyor bu şarkıya. Biz de bayılıyoruz. Hepimiz bayılıyoruz. Almanya'ya gelsin. Bütün Morgan Pınar Topur.

Neyse, güzel oynadık sabah sabah. Ay, oh be. Üh be. İyi ki 9-8'lik bir şarkı yaptı şu tantaşçımızla. Oğuluşum, Poyraz'ım, Didem diyor. Oğuluşuna selamlar. Aygül abla, astromatik gerçekten inanılmaz bir uygulama. Bana dedi ki seni yetki genişlemesi, görev alanı değişimi bekliyor. Sadece 22 dakika önce müdürüm aradı. Pazartesi beni ofise konuşmaya çağırdı. Bölgem değişti. Hayatımın şokunu yaşıyorum demiş. Astromatik uygulamasına kesinlikle abone olun diyor. Ben diyorum da bilmiyorum. Bu arada Android kullananlar bugün ya da yarın sabah yayında olacak. Maalesef uygulamamıza kişisel saldırılar düzenlendi. Uygulamamızın popülerliği kıskanıldı. Ve bir takım saldırılar düzenlendi. Teknik problemler yaşandı. Biz de saldırıları bertaraf ettik elimizden geldikçe. Yüce yaradan emek veren kadınların yanında durduğu için şükürler olsun. Allah bizi yem etmedi, yar etmedi. O zaman sıradaki şarkıyı Merkür Retrosu'nda kötülük yapanlara söyleyelim. Eller üzer oğlum sizi. Nokta. Tamam, Aslı beni uyarıyor Aygül Hanım diye. Tamam be, aman. Bizi...

0: tanıtıcı reklam.
1: Efendim biliyorsunuz ki Lean Kozmetik'te yaz fırsatları sizleri bekliyor. Tüm ürünlerde geçerli olan %50'ye varan indirimler aynı zamanda sadece Radyo D dinleyicilerine özel. Bu kodu gizli söylüyorum. Kısık sesle söyleyeceğim. Büyük harflerle abone özel yazıyorsunuz. Sadece Radyo D. Duymadı değil mi kimse? Psikolojik olarak kimsenin duymadığını düşünüyorum. Sadece Radyo D dinleyicilerine abone özel diye yazıyorsunuz. %15 indirim alıyorsunuz. %50 de var. Muhtemelen hepsi bedavaya geliyor gibi duruyor. Ben olsam kaçırmazdım. Bir kere kesinlikle şu masajlı, kafeinli, hiyalüronik asit ve bitkisel özlerle hazırlanmış göz altına sürdüğümüz şeyi bir denemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda da kolajen destekli, 50 koruma faktörlü BB kremi, nemlendiricisi, kodu abone özel aramızda ona göre. Hemen gidip sepete atıp kodu yazın.

0: Leyla'cığım günaydın. Aygül hayatıma dokunuyorsun farkında mısın demiş.
1: Canım benim değilmişim.
0: Ne güzel, ne şanslıyım ben. Allah bana ne güzel şeyler nasip ediyor. Kurban olduğum. Düşünsenize Leyla, bir Leyla'mız var. Onun hayatına dokunabilmeyi, tek bir cümlede onun hayatını ayağa kaldırabilmeyi Allah nasip ediyor ve vesile kılıyor. Aman yarabbim, ne kadar mükemmel ve muhteşem bir şey. Siz de bunlara şahitsiniz. Leyla, seni seviyoruz. Yolun açık olsun. İnşallah hepimizin hayatı tahminimizden güzel olsun.

Canlarım günaydın tabii ki ama yani artık günaydınlanmıyoruz yani. Artık aydınlandık, günaydınlandık. Şimdi geliyoruz ki Ağustos ayına bir hazırlık evresi içerisindeyiz. Önemli bir Ağustos ayı bizi bekliyor. 12 Ağustos Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması yaşanacak. Işıl ışıl parlayacağınız, sahneye çıkacağınız, işlerinizi yolunuza koyacağınız, gerçekten şerefli, onurlu, karakterli iş yerleri ya da çalışma alanları, insanlar, arkadaşlar, dostlarla hizalanacağınız. Kim ne yaptıysa, ne iyilik yaptıysa, kime ne faydanız olduysa önünüze geleceği mükemmel bir sezon ve döngü açılıyor arkadaşlar. Yani 12 Ağustos bakın Aslan Burcu'nda yaşayacağınız güneş tutulmasıyla hayatınızda birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Hayatınızda öyle hiç beklemediğiniz büyük ve farklı değişimler olacak. Yani şu mesajlara mesela bunlara kızıyorum ya. Ya böyle eşimle anlaşamıyorum. Aileler boşanmaya karşı falan. Ya arkadaşlar bakın bir tanelerim, doğum haritalarınız çok önemli. Astromatik uygulamasına, ilişki analizine gidip eşinizle doğum bilgilerinizi yazsanız ve şunu deseniz ya ailelerimiz boşanmaya karşı ve bizi zorluyor. Eşimle birlikte ya da ayrılmak istediğim partnerimle birlikte biz bunu nasıl yönetebiliriz? Ya da ben ona bunu nasıl açıklayabilirim? Onun ruh hali, psikolojisi nasıl? Böyle sorular sorabilirsiniz ilişki analizinde mesela. Yani gerçekten çok güzel ve çok faydalı, sizin hayatınızı değiştirecek, hiç aklınıza gelmeyecek ipuçları alabilirsiniz oradan. Gerçekten çok fayda görebilirsiniz. Aygül ablacığım, YKS sonucum biraz düşük geldi. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Sence geleceğin mesleklerinde önereceğim bir şey var mı? Ne güzel bir soru. Geleceğin mesleklerinde önerebileceğim şeyler tabii ki var. Kesinlikle teknoloji içeren, yazılım içeren, kodlama içeren ve AI, yapay zeka olan gibi konulara eğilmenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Buralar çok büyük ve çok önem taşıyacak. Büyük, devasa gelişmeler gösterecek bence. Yazılım okuyun ama şerefli, onurlu yazılımcılardan olun. Yazılımcı deyince ben... Yani benim mod açılıyor.

Aygül ablacığım, karşımdaki adamın dün bana aşık olup olmadığını anlamak için biraz aşkla ilgili konuşturmak istedim. Dedim ki hangi renk sana aşka anımsatıyor falan, hani böyle renklerden falan gideyim dedim. Bana kahverengi dedi. Ben de ne kahverengi, ne alaka dedi. Çünkü şeyin rengi dedi diyor. Çok saçma ama güldüm yani. Ve diyor çok bozuldum masada diyor. Ben çok bozulduğum için de diyor, o da anladı diyor. Bugün diyor son bir mesaj atmayı düşünüyorum diyor. Kız hala şansını deniyor ya. Yavrum daha ne desin adam? Ne mesajı atıyorsun daha? Ne olduracaksın?

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.078 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.440 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Perviz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Efendim, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İlişkilerde, hayatta, sosyal medyanın o kalabalık gürültüsünde bazen durup nefes almak, kendi değerini hatırlamak gerekiyor. Ne bir erkeğe ne bir kadına yalvarmayın arkadaşlar. Çünkü sevgi, ilgi ya da varlık yalvararak dile getirebileceğiniz bir şey değil. Bunu sanki kendi içinizde bir başkasıyla yapamam, başkası olmaz hayatımda duygusuyla yapıyorsanız gerçekten çok şey kaybedersiniz. İnsan bazen kaybetme korkusuyla avuçlarını açıp yalvaracak raddeye geliyor. Kal demek istiyor, bir şans daha ver diyor. Ya da ben biraz olsun beni anla ne olur diyor. Ama dönüp bir bakın kendinize, bir insanın sevgisini, sadakatini ve aynı zamanda ilgisini dilenerek aldığınızda o gelen şey sevgi mi oluyor yoksa merhamet mi? Merhametle beslenen bir ilişki ise insanı iyileştirmez, aksine içini çürütür. Kalmak isteyen fırtınada bile sığınacak bir liman bulur. Senin kapında durur. Gitmek isteyen pamuk ipliğine sarılsa da koparır o ipi, yine gider. Kimler gitmedi ki? Sonuçta böyle, bir erkeğe ya da bir kadına kalması için yalvarmak, kendi ruhun anahtarını başkasının cebine koymaktır. Kimse sizin gururunuzdan, gözyaşınızdan veya bu hayattaki duruşunuzdan daha değerli değil ve hiçbir zaman değerli olmayacaktır. Kaliteli olun, dik durun. Hiç kimseye yalvarmayın. Biri gider, biri gelir. Yaşantı hep böyledir. Hayatınız içerisinde bazı insanlar iz bırakır. O konu başkadır. Kendi izinizle yürümeyi seçin. Biri hayatınızdan çıkmak mı istiyor? Bırakın gitsin. Arka kapıyı ardına kadar açın. Arkasından koşup adımlarınızı harcamayın. Birinin peşinden koştuğunuz her metre, kendi yolunuzdan saptığınız bir metre demektir. Gidenin arkasında rüzgar olmayın. Bırakın kendi ikliminde kaybolsun. Sonuçta gelmek isteyen yolunu buluyor. Bahane üretmiyor ki, araya dağlar, yollar, mesafeler girse de bir yolunu bulup yine geliyor. Ama gitmeyi kafasına koymuş birine dünyaları serseniz gözü yine dışarıdaki ilk patikada kalır. Merkür Retro'ya da bu konuşma yakışırdı.

0: hayatı da insanları da zorlamayın. Her şeyin bir mevsimi, her duygunun bir demlenme süresi var. Yaşınızın, yaşanmışlıklarınızın önüne geçmeye çalışmayın. Kendi ritminizi koruyun.
1: Sarmadı bendir, kimse de halimi sormadı.

0: yazın.
1: Şimdi çok soru soran var. Aygül, haritama göre nasıl tercih yapayım diye. Bakın, astromatik uygulamasına doğum tarihinizi yazın, öngörü bölümüne. Doğum saatinizi de yazın. Sonra gidip tercihlerinizi kopyalayın. Deyin ki 10 tane üniversitem var. İşte 5 tane üniversitem var. Benim haritama göre, şanslı zamanlarıma göre sence en iyi hangi okul, hangi bölüm olabilir? Bana fikir versene deyin. Size çok güzel akıl veriyor. Bence deneyin. Ve hangi tarihte başvuruda bulunayım deyin.

Ne diyoruz o zaman? Merkür retrosunu bitirdik artık. Hayatı da insanları da artık zorlamaya bir gerek yok. Her şeyin bir mevsimi dedik. Her duygunun bir demlenme süresi var dedik. Yaşınızın, yaşanmışlıklarınızın önüne geçmeye çalışmayın. Kendi ritminizi koruyun. Biri hayatınızda yoksa bu sizin eksikliğinizden değil. Belki de onun sizin hayatınızdaki süresinin dolmasındandır. Saygı duyun buna. Hem onun gidişine hem de kendi yarınlarınıza saygı duyun. Gidene kal demek, düşen yaprağa, dala geri yapıştırmaya çalışmaya benziyor arkadaşlar. Rüzgara direnmeyin, bırakın dökülen dökülsün. Bahar geldiğinde yeni yeşerecek olanlara yer açılsın. Kimsenin peşinden koşmayın. Kimseye sevilmek için, kalması için, bir mesaj atması için yalvarmayın. Kendi değerinizi başkasının gözündeki yerinizle ölçmeyi bıraktığınız gün aslında ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Gelen baş üstüne, giden kendi yoluna. Hayat tam olarak bu kabulün getirdiği o derin, huzurlu sessizlikte zaten başlıyor. O zaman Merkür Retrosu'nda yaşananlar yaşandı. Hepsi aramızda kaldı. Sizleri seviyorum. Sizleri özleyeceğim. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. O zamana kadar her şeyi geride bırakmayı başarın. Pazartesi günü yepyeni bir sayfa açalım. Yepyeni şeyler konuşalım. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. Ve sizlere çok güveniyorum, inanıyorum. Şu an her ne sıkıntı içindeyseniz tüm gücünüzle onları aşacaksınız. Duamdasınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ayrıca sürücü belgelerine yönelik yapılan düzenlemeyle ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplantı, kurulun politika faizinin %37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, futbolda 2026-27 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısında stadyum güvenliğini artırmaya yönelik uygulamaları açıkladı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'in üzerine çıktı. Fransa'nın son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği duyuruldu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Tup turuncu Teknosa'da. Samsung

0: Zorba ve Mela Bedel'le yeni saatin açılışını yaptık. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Cuma günündeyiz. Biraz daha keyifli uyandığımızı tahmin ediyorum. Ve cuma günü sonrasında da adım adım hafta sonuna doğru ilerleyeceğiz. Her hafta sonu olduğu gibi yine özel programlar burada Radyo D'de olacak. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. 25 Temmuz'da Marmaris Amfiteyatro'da hayranlarının karşısına çıkıyor Tantaşçı, bahsettiğim isim. Son parçası Gidişat'la şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Meteoroloji hafta sonu için yağış uyarısında bulundu. Bir kez daha hatırlatayım, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarda da hissedilir şekilde düşüş yaşanacak. Özellikle İstanbul'da cumartesi günü yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu bizim için çok da iyi bir haber olmadı. Cuma gününde, hafta sonunda beklentimiz daha yüksekti. Ama eminim ki yazlık bölgelerde olanlar kendilerini biraz daha şanslı hissedebilir ve kendilerini denize atabilirler. Onlar biraz daha şanslı. Ayrıntılar her zaman olduğu gibi saat başlarında haber merkezimizde olacak. Takip edebilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Sarı Laleler yakın geçmişten parçalarıyla MFÖ Radyo D'de konuğumuz oldu. Birazdan Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Berkay, Aslanlar doğuyor.

MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

Milli kadın voleybol takımımızı takip ediyor musunuz? Yine bizi gururlandırdılar. Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Ve filenin sultanları cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki maçın galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek. Daha önce Amerika'yı yenmiştik, Çin'i de yenmiştik. Hangisi gelirse gelsin bence ikisinden birini yenip finale çıkarız diye düşünüyorum. Onlara teşekkür ediyoruz. Bizi gururlandırdılar. Kalbimiz onlarla cumartesi günkü maçı takip edip rakibimizi öğrenip ondan sonra da final maçını bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Bir kez daha başarılar. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Bana Bir Gülümseme ısmarla ve yeni parçasıyla Funda Arar Radyo D'de konuğumuz oldu, bize eşlik etti. Bir kez daha keyifli güzel bir cuma günü diliyorum. Harika parçalarla bugünü keyiflendirmeye devam ediyoruz. Ve Radyo D'de kazanma şansınız da olabilir. Bizi gün içerisinde çok dikkatli takip etmeyi unutmayın. Funda Arar'ı uğurladık, Yonca Lodi ve Murat Güneş'le devam ediyoruz. 2026 yazında yine çok sevdiklerimizden biri oldu. İncir Ağacı şimdi Radyo D'de.

0: Kara İbrahimgil dinledik. Az sonra Yalın burada olacak. Akşamüstü ve çok daha fazlası için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.089 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.453 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Yalın Akşamüstü.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
6: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

İlginç haberi için İngiltere'ye götürüyorum şimdi size. İngiltere'de acayip bir şey oldu. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu diyebiliriz. 120 milyoner hükümete daha fazla vergi ödemek istediklerini açıklamışlar. Vatansever Milyonerler adlı bir grupmuş bunlar. Ve serveti 10 milyon sterlinin üzerindeki %2 servet vergisi uygulamasının daha eşitlikçi bir toplum oluşturacağını savunarak yeni başbakandan böyle bir istekte bulunmuşlar, açık bir mektup göndermişler. Umarız önümüzdeki dönemlerde kabul görürse tabii bu, dünyadaki farklı ülkelere de örnek olabilir. Günün ilginç haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Ben Aykut Balcı, burası Radyo D, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Yayın teknolojilerinde de önde olmaya devam ediyor. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşuyor. Biliyorsunuz İstanbul'da 4. kanaldan Radyo D'yi dinliyordunuz ve şimdi başkentte de Ankara'da da 4. kanaldan yine yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl bizi dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin. Radyo D'yi 4. kanaldan Ankara'da ve İstanbul'da takip etmeyi unutmayın.
1: Duvarlar konuşmaz, sustum artık.

0: yurdun boşaltılması için karar çıkmış.
1: Sahte rapor mu çıkarttırdın? Sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?
2: Şebnem'den Aras'ı etkileyecek büyük hamle.
3: Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?
4: Yurda gelmişken keşke doğru kişiyi alsaydınız.
2: Teoman isyanda.
4: Eve yanlış çocuğu götürüyorsunuz.
5: Ne? Burada yazanların Aras'la ilgisi yok. Burada yazanlar sadece beni ilgilendiriyor. Bizimkisi oyundu sadece. Adı öyle olabilir belki ama sadece adı öyle.
2: Deniz'den Leyla'ya aşk itirafı.
5: Çünkü Aras sana aşık.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Dinledik playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri ve yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben, bir kez daha keyifli güzel bir cuma günü diliyorum. Cuma gününde gün ortasına doğru birlikte ilerlerken bu kez Blok 3 konuğumuz oluyor. Kayıp Kalp şimdi Radyo D'de.

Biliyorsunuz son yıllar içerisinde yaz aylarında ülkeler böyle tarihi sıcaklıklarla karşılaşıyorlar. İspanya onlardan biriydi, Fransa onlardan biriydi. Farklı farklı ülkelerden haberler geliyor. Ve Japonya'da tarihi sıcak hava dalgasıyla mücadele eden ülkelerden bir başkası. Bazı kentlerde sıcaklık 40 dereceye ulaşırken ilk kez acımasız sıcak uyarısı yapılmış Japonya'da. Ve Tokyo'da çalışanlara şort ve tişört serbestisi getirilirken erkeklerin bacak kılları sorun olmuş, tartışma konusu olmuş. İlginç bir şekilde ve aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada da epey bir kişiyi hastaneye kaldırmışlar. Peki ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum. Bacak kılları konusunda çok alışık olmadıkları bir durum olduğu için onlara herhalde tuhaf gelmiş, böyle diyebiliriz. Radyo D burası, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: de ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
1: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor? Bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

TRT'de keşfetmek istediğiniz, kaçırdığınız veya en sevdiğiniz programları yeniden dinlemek isterseniz podcast kataloğumuz sizi bekliyor. İstediğiniz zamanda, istediğiniz yerden dinlemeniz için web sitemizden ya da mobil uygulamamızdan, müzik platformlarından ve YouTube kanalımızdan Radyo D podcastlerine ulaşabilirsiniz. Çok daha fazlası radyod.com'da ve uygulamamızda sizi bekliyor. Mutlaka bir göz atın. T-Mix.

Müziğin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini biliyoruz. Birçok kez bu konuyla ilgili araştırma yapıldı ve geçtiğimiz günlerde Monash Üniversitesi'nin 10.800'den fazla kişiyle yaptığı bir çalışmaya göre, yeni bir çalışmaya göre düzenli müzik dinlemek ilerleyen yaşlarda demans riskini %40'a kadar azaltabiliyor. Enstrüman çalanlarda ise bu risk %35 daha düşük oluyormuş. Uzmanlar müziğin hafızayı ve bilişsel sağlığı destekleyen önemli bir alışkanlık olduğunu da belirtiyorlar. O zaman bu kadar yararı varsa sıradaki parça şu anda müziğe ihtiyacı olanlar için gelsin. Sıradaki parça herkes için radyoda eden gelsin.

0: Birazdan Hadise burada olacak. Ara Beni ile geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.110 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.159, çeyrek altın 10.445 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo T. Radyo T'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kim bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Değerler canlı performans tadındaki tüm parçalar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin ağzını doya doya her akşam yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Radyo D sahnede yerinizi her akşam alabilirsiniz ve harika konserlerin tadını çıkartabilirsiniz. Bu akşam saat 22'de sahne yine Radyo D'de. Kaçırmayın.

T'de dinledik. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo T'de buluşacağız. Hepinize güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu boyunca da yine özel programlarımız için kulağınız burada Radyo T'de olsun. Ben giderken Dila ve Takinio bize eşlik ediyor. Sarışınım şimdi Radyo T'de.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği haftanın son üç günü nihayetinde günlerden cuma. Önümüzde değerlendirilmeyi bekleyen iki günlük bir hafta sonu tatili de bizi bekliyor. Ve sizler nerede olursanız olun, biz her zaman olduğu gibi hafta sonu tatilinde de bu cuma gününde de tam da gün ortası sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, keyifli günler.

Radyo D'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ederken, mevsim demişken, yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle sıcaklık düşüşü gözüküyor. Balkanlardan gelen serin hava sistemiyle birlikte hava sıcaklığında hissedilir böyle 7-8 derece, yer yerde 10 dereceye yakın azalmalar var. Mevsim normallerinin altına inecek ve İstanbul'da cumartesi günü en yüksek sıcaklık 23-25 derece civarında olacak. Bir de yer yer yağış bekleniyor, aman dikkat diye.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.051 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.170, çeyrek altın 10.463 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

Five konseptli manifesti geride bıraktık. Bu kez yine sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken 2023 yılında bizlerle buluşturdu aslında Ras'la beraber. Semih Cenk, canın sağ olsun. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo Days 4. Keyifli günler herkese. Sen hafta sonu tatiline hazırlayan şarkılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Hava şartları her ne olursa olsun dört mevsim tüm rengini bir arada yaşıyoruz. Şimdi baktığımda 2009 yılından bugüne birçok çalışması var albüm ve single olarak ama yine 2019 yılındaki 10. single çalışması diyebilirim. Söz ve müziği Bilal Sonses imzalı. Bedel ve Mustafa Ceceli burada. Radyo D104'te.
1: Düştüm

0: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: PDA.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

alternatif tarzda başarılı isimlerden Evdeki Saat, Sustu isimli şarkısıyla onu geride bıraktık. Biz gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez geride bıraktığımız Mart ayında böyle elektropop tarzında hit single ile çıktı karşımıza. Şimdi Rüyaların İşadı stüdyo albümünden Alev Alev'le söz konusu olan Göksel şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te keyifli günler. Yeah.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan. Emre Fel.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Geçtiğimiz aylarda kendisiyle çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Dream Türk ekranlarında da gösterime geldi. Ve 2025'in Kasım ayında da aslında hani Kafa Yüksek Kalp Kırık albümü var ya, onu da öncüsü olarak, single olarak bizlerle buluşturdu. Evvel Ezel'di şarkının adı. Sıla. Şimdi burada. Radyo T 104'te.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.956 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.96'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.179, çeyrek altın 10.479 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Gelmiş geçmiş en iyi fürsti şeftali.
8: Budur.
7: Yeni

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Reklam.

istekli ve başarısı şüphesiz tartışmaya kapalı diyebilirim Ankara Ekoz. Beni al. Çünkü birçok platformda hızlı bir şekilde yükselişi yakaladı ve sevilen bir şarkı oldu. Ta ki seni görene kadar. Onları geride bıraktık. Yine sevilen bir grup İkilem karşımızda. 10 Temmuz'da karşımıza çıkardıkları yeni şarkıları. Bak dönüyor dünya. Radyo D'de.

0: Yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 14. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

farklı projelerle ters köşe isimler bir araya geliyor. Mesela bunun en güzel örneklerinden biri bu aralar birçok isimle yan yana gelen APO ve diğer yanda da Sibel Can. Ve bu ikiliden Kıyamam isimli yeni proje. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

5 konseptiyle hayatımıza dahil oldular. Ve geride bıraktığımız Temmuz ayında da yeni şarkılarıyla karşımıza çıktılar. Söz yazarı Zeki Arkun, Esin Bahat, Lidya Pınar, Manisa Solak ve Zeynep Sude Oktay. Manifest, Toz Pembe.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey.

0: reklam.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi özellikle geride bıraktığımız Haziran ayı itibariyle yani yaz mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla yeni yapımlar da bir bir karşımıza çıkmaya başladı. Onlardan biri de şu an duymaya başladığınız başarılı bir kadın vokal Müjde Kızılkan ve Al Beni isimli şarkısı. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'ye 104'te. Bir kez daha keyifli günler herkese.

Hafta ortası haricinde de hafta sonu birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor Radyo D'de. Ve adım adım hafta sonu tatiline doğru ilerlerken hemen hatırlatmakta fayda var. Hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı. Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15 ve tekrar pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Ve baktığımda bakalım bu hafta Radyo D Top 20 listemizin kaç numarasında yer alacak? 3 Temmuz'da bizlerle buluşturdu Bir Şey Mi Dedin isimli şarkısıyla. Demet Akalın burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo T'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo T.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de.

0: Yaşantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doğada ne varsa zevranada.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vakti soruna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Bir kez daha şimdiden iyi hafta sonları, keyifli günler herkese.

0: yurdun boşaltılması için karar çıkmış.
1: Sahte rapor mu çıkarttırdın? Sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?
2: Şebnem'den Aras'ı etkileyecek büyük hamle.
3: Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?
4: Yurda gelmişken keşke doğru kişiyi alsaydınız.
2: Teoman isyanda.
4: Eve yanlış çocuğu götürüyorsunuz.
5: Ne? Burada yazanların Aras'la ilgisi yok. Burada yazanlar sadece beni ilgilendiriyor.
6: Bizimkisi oyundu sadece.
5: Adı öyle olabilir belki ama sadece adı öyle.
2: Deniz'den Leyla'ya aşk itirafı.
5: Çünkü Aras sana aşık.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.
5: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele bir...

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.942 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.175, çeyrek altın 10.472 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
0: Radyo Day
2: Top 20.
3: 104'te Radyo Day.
2: Radyo Day'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: 104 Radyo'da. Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Sertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 13.892 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.161, çeyrek altın 10.448 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hele bir

0: gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Ayasofya Camii Kebir'i yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz dedi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 isim daha ifadeye çağrıldı. O isimlerden Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye gitti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik saldırılarına gece saatlerinde de devam etti. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu 30. İzmir parçalı, bulutlu 33. Adana aralıklı yağışlı 34. Samsun parçalı ve çok bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 29. Parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo

0: Kurumlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
3: Garanti BBVA Kripto. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Tatil başlıyor mu?
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Tup turuncu Teknosa'da.

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin

0: Erdiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım.

0: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram golf maraşım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Ayasofya Camii Kebir'i yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz dedi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soneli'nin eşinin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 isim daha ifadeye çağrıldı. O isimlerden Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye gitti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik saldırılarına gece saatlerinde de devam etti. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu 30. İzmir parçalı, bulutlu 33. Adana aralıklı yağışlı 34. Samsun parçalı ve çok bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 29. Parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Yurdun boşaltılması için karar çıkmış. Sahte rapor mu çıkarttırdın? Sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?
3: Şebnem'den Aras'ı etkileyecek büyük hamle.
4: Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?
5: Yurda gelmişken keşke doğru kişiyi alsaydınız.
3: Teoman isyanda.
5: Eve yanlış çocuğu götürüyorsunuz.
4: Ne? Burada yazanların Aras'la ilgisi yok. Burada yazanlar sadece beni ilgilendiriyor. Bizimkisi oyundu sadece. Adı öyle olabilir belki ama sadece adı öyle.
3: Deniz'den Leyla'ya aşk itirafı.
4: Çünkü Aras sana aşık.
3: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen

kaçırmayın. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Paketiniz var.
6: Ha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hele güzel İstikbal'le.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Küçükçekmece'ye kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı her iki yönde yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tam'da ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.95'lik düşüşle 13.944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Hey.

0: gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Ayasofya Camii Kebir'i yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz dedi. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 isim daha ifadeye çağrıldı. O isimlerden Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye gitti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik saldırılarına gece saatlerinde de devam etti. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu 30. İzmir parçalı, bulutlu 33. Adana aralıklı yağışlı 34. Samsun parçalı ve çok bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 29. Parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 24 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.95'lik düşüşle 13.944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: festivali.com ve biletspace.com'da.
1: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyo'da. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
3: Füsti Şeftali budur.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Sıradaki şarkı deniz kokusunu özleyenlere gelsin.
15: Radyo D.

0: Radyo D.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Küçükçekmece'ye kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı her iki yönde yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 24 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.95'lik düşüşle 13.944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı

Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

karşılık gökyüzünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

0: gerçek performans şimdi geliyor. Burası sahne.
1: Radyoda sahne.
2: Şeki babi dübap, yol sağ mı sol mu bilemedim. Öyle dümdüz de gidemedim.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Çok teşekkürler, çok teşekkürler arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne yapalım?
1: Hadi yapalım o zaman arkadaşlar. Biz de çalmak istiyormuşuz. Herkes hazır mı?

0: Radyo'da.
1: Türkiye'de ilk kez.
0: Sahne.
1: Akustikler ve konserler.

0: Ritim burada, nefes burada, sahne seninle.
1: Sahne, radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Çok güzelsiniz. Çok alkışlar gelsin Ceren Gündoğdu.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
2: Akustikler ve konserler Radyo.

atlasam karanlığına adım unutulsun.

gelip geçen ateş sensin. Onlar ne bilsin, sana çıksa keşke her yolum hayalimsin.

0: Susi Belagan! Çok teşekkür ediyorum. Radyo Le
1: Sahne. Sahne bugünlük bitti. Yenisi Pazartesi 22'de Radyo D'de.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.